Araba yıkılan sokak gibi. Aşağı malı bu çalımda. O ekim acı lavada kurdu. Ben bu lavada küçük abarı yıkılan basın. He? Öyle.